0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: getiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

size söylüyorum size. Adam kılığımda gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar.

mısınız? Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

dimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Boş durun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

çiçekler içinde geçiyor önümden, sirenler içinde, ah eller üstünde.

sigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

kime küstüğümü

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yaş doğru kaybolursun, ayağımın ay ışığı.

güneş doğar kaybolursun. Ay aman, ay ışığı der durursun. Vay aman.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Burk'un Halk Radyosu, Tide Radyo'dan, Tide TV'den, radyomerhaba.de üstünden bu güzel pazartesi sabahında sesimizi duyan bütün dostlarımıza günaydın. Yayın başladı. Kerim ve Kazım burada. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere 0177 977 27 72 üstünden mesaj gönderebilirsiniz. Canlı yayına katılmak isteyenler beni ara demeniz yeterlidir. WhatsApp üstünden hemen sizi arayacağız. Şahane bir hafta başlangıcı olsun. Günaydın hepinize. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morningshow. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kazım sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kazım.
0: Peki sevgili Kerim, istersen ilk şarkımızla açılışımızı yapalım, ondan sonra ufak ufak toplananlar, sosyal medya hesapları, TikTok'tan ve Facebook'tan da canlı yayındayız. Yayınlarımızı paylaşırsanız seviniriz. Hadi bakalım, geliyoruz, ayrılmayın.

0: Hamburg uyandık mı? İşe başladık değil mi? 0177-977-2772 WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Ufak ufak tatilin de sonuna geliyoruz. Evet, çocuklarımız perşembe günü okula başlayacaklar değil mi Kerimcim? Ve evet, okula başlamalarıyla birlikte artık Türkiye'ye özellikle uzun süreli tatile giden uçaklarla, araçlarla gidenler döndüler bile. Çünkü çocukların okul hazırlıkları başladı. İnşallah güzel bir böyle tatilin ardından şahane bir eğitim dönemi de başlamış olsun çocuklarımız için diyelim. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Sosyal medyadan bizlere günaydın yazanlar, WhatsApp'tan günaydın yazanlar, çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı işler. Özgür günaydın, Esat abi günaydın, İbrahim abimiz günaydın. Peki, hepinize hayırlı işler dileriz. Hoş geldiniz. Hasan Bülent Su günaydın, Tamer abimiz günaydın. Kerim, nasıl gidecek böyle? Güzel gidiyor mu? Havamız nasıl böyle? İyi mi? Hoşuna gidiyor mu bu şekilde?
1: Yağmurla hoşuma gitmiyor ama ne yapalım? Yağmurda biraz olması gerekiyor.
0: Yağmur, abi yağmur yağması lazım. Dün mesela Nürnberg'den bir abiyle görüştüm. Günlerdir diyor, buraya diyor yağış olmadı diyor. Bütün çimenler kurudu diyor. Bahçeler diyor sapsarı oldu diyor. Yani sulasak da fayda etmiyor. Yağmur tabii başka bir şey. Yani biz ne kadar sularsak sulayalım, toprağın doyması gerekiyor. Şöyle bir hava durumuna bakalım istersen sevgili Kerim. Bu haftanın hava durumu sevgili dostlar, şu an Hamburg'da bulutlu bir havamız var. Ve gün boyunca bulutlu olacak. Ara ara hafif yağış bekleniyor. 18 derecelik bir hava sıcaklığı olacak. Yarın yine 18-19 derece ve hafif yağışlı görünüyor. Çarşamba günü 21 derecelik bir hava sıcaklığı olacak. Belki biraz güneşi göreceğiz. Çok hafif de olsa güneşi göreceğiz. 21-22 derecelerde bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak haftanın ilk 3 gününde. Kerim?
1: Live geht's weiter jetzt hier auf Chile Radio bei Merve Hamburg. Wenn wir uns das Wetter ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es regnerisch weitergeht. Heute mit rund nur 18 Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit von 90% müssen wir uns heute mit dem Regen zufriedenstellen. Auch ebenfalls morgen, übermorgen ebenfalls und die ganze Woche geht das so weiter. Nur am Wochenende sieht es wieder etwas sonnig aus mit rund 24 bis 25 Grad. Haben wir den heißen Sommer vielleicht hinter uns oder vielleicht kommt noch eine Welle, man weiß es nicht. Auf jeden Fall tut der Regen jetzt wahrscheinlich ganz Deutschland wieder gut.
0: Peki, Azmi abimiz günaydın, Murat Derviş günaydın, Aysel'er günaydın, Hasan Hüseyin Kavlak hayırlı işler dileriz, teşekkür ederiz. Bekir Günyar günaydın, teşekkür ederiz. Bekir abi işe gelmiş Kerim. Nereden anlıyorsun dersen, çünkü artık iş yerindeki bilgisayardan görüntülü bir şekilde bizleri izliyor. Speed Catering'den Tamer abimiz de günaydın demiş, teşekkür ederiz. Ses yok, şimdi başlıyor mu diyor. Ses nasıl yok ya? Ses olmaz mı? Sevgili dostlar, ses gelmiyor mu? Bence ses geliyordur. Gelmese bu kadar mesaj gelmez. Değil mi? Kerim, ne diyorsun bu konuda? Sesimiz normal akışında şu anda.
1: Yok, normal.
0: Evet.
1: Normal.
0: Tamer abi, radyonu bir şöyle güncelle. Hayırlı işler dileriz. Tamer abinin de işleri açılacak şimdi. Perşembeden itibaren okuldaki çocuklarımıza yemekleri yetiştirecekler Speed Catering olarak. Çünkü çocuklarımızın gıdası önemlidir diyelim.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen guten Morgen Nachrichten. Sehr viele guten Morgen Messages aus Hamburg wieder mal und nicht aus

0: Tatilde Yılmaz İster abimiz de yine Alanya'dan demiş, peki ona da bir günaydın olsun, Alanya uyandı diyor, teşekkür ederiz efendim. Her yerde sesimiz gayet bir şekilde, güzel bir şekilde geldiğinin haberleri geliyor. Tamer abimiz bir radyosunu güncellemesi gerekiyor. Yeni bir radyo mu alsak Tamer abiye, ne yapsak Kerim? Ha, ne diyorsun?
1: Olabilir.
0: Peki sevgili dostlar, kısa bir şarkı arasına daha gidelim. O şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Buradayız diyenler bir günaydın ya da konuşmak isteyenler beni ara demeniz yeterlidir. Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo burası.
1: Gerne mit der ersten Musikpause durch und kommen danach wieder mit der ersten, jetzt, wobei das die zweite, sorry. Mit der zweiten Musikpause durch und kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und gerne uns schreiben und uns unter der 0177 977 2772.

Siz sigara yakmayın efendim. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigaradan ve alkolden uzak durun diyelim. Ziya abicim günaydın. Hicran Hanım günaydın. Şaban abicim sana da bir günaydın olsun. Şimdi sevgili dostlar, sezon başladı. Kim için sezon başladı? Futbol severler için Türkiye Ligi başladı. Ve sürprizlerle başlayan bir hafta oldu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Trabzonspor puan kaybederek başladığı bir futbol ligindeyiz. İnşallah güzel bir sezon yaşarız ama önemli olan futbolu izlerken yani kendimizi kaybetmeyelim. Bazıları kendilerini kaybediyorlar. Geçtiğimiz günlerde siz de görmüşsünüzdür. Twitter'da bir haber paylaştılar. Fenerbahçe'nin oynadığı Gençler Birliği maçında 5 yaşında küçücük bir çocuğun üstündeki formayı çıkartmak için Gençler Birliği'nin amigosu yani tribün liderinin olduğu söylenmekte. Yani küçücük bir çocuğun üstündeki formayı çıkartarak eline ne geçiyor? Bu nasıl bir fanatizmdir onu da anlamış değilim ama ne yapılabilir? Mesela ülkemizde 62

0: 20 diye bir yasa var. O yasayı tamamen uygulayacaksın. Bu adam hayatı boyunca futbol sahalarına giremeyecek ve onu, o yasa Kerim o kadar şey bir yasa ki, katı bir kuralı var ki, aldığın ceza süresince maç günü maç saatinde gidiyorsun karakola imza veriyorsun, maç başlamadan önce ben buradayım diye imza veriyorsun. İlk yarı bitiyor, ben buradayım diye tekrar imzaya gidiyorsun. Maç bitiyor, tekrar ben buradayım diye. Yani adamı hayatından bezdiriyor. Madem ki futbolu düzgün bir şekilde, sporu düzgün bir şekilde izleyemiyoruz, sonra da diyoruz ki ya kadınlar niye maça gelmiyor? Niye gelsin kardeşim, sen çocuğun üstündeki formayı bile daha tahammülün yokken, maçlarda küfürün bini bir paradan giderken, spor değil de orada birbirine hakaret etmek için giden spor sever demiyorum ben onlar. Onlar fanatizmin tutsağı olmuş kişiler. Bu tür kişilerin uzak olması dileğiyle diyelim. Ve sezon inşallah böyle seyir zevkinin güzel olduğu olsun. Çünkü bazı kardeşler bana gönderiyor mesela, işte şu maçta sizin hareket, evet dün akşam bana kalırsa Beşiktaş'ın maçındaki saçın tutması kırmızı karttı ama öbür tarafta da kırmızı kartlar var mıydı? O beni ilgilendirmez. Benim tarafıma haksızlık ya da taraf tutulsun hiçbir zaman istemiyorum. Çünkü ben güzel bir spor izlemek istiyorum. Ve keyifli bir sezon olsun. Kavgasız, dövüşsüz, çocuklarımızla rahat bir şekilde maç izleyebileceğimiz bir ortam olsun. Spor yapabileceğimiz bir ortam olsun. Spor demişken, Kerim'le biraz önce konuşurken, dün biliyorsunuz Hamburg'da bisiklet yarışları vardı. 70 yaşındaydı değil mi Kerim'ciğim hayatını, evet, kaybeden kişi? Peki, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ne diyelim yani, spor yaparken hayatını kaybetmesi tabii ki üzücü.
1: Life gets very tough. Şimdi galiba merhaba Hamburg. Die Süper Lig in der Türkei hat ja am Freitag gewonnen. Im 14.8. da hat er direkt der erste, das erste Spiel war von Galatasaray. Und gestern hat Beşiktaş gespielt 1-0 gegen Eyüpspor. Und es geht heute auch direkt weiter mit Samsung Sipos und dann mal sehen, was da für ein Ergebnis kommt. Genau, damit hat jetzt die Fußballzeit wieder in der Türkei begonnen und auch dementsprechend der Streit zwischen den Leuten, wie die Türkei leider dafür bekannt ist, zwischen den Mannschaften immer, ich sag mal, Streit anzufangen, als wäre es ihre Mannschaft. So ist das. Es ist schade, aber auf jeden Fall streiten sich da wieder einige Menschen um den ersten Platz. So ist das Leben. Viel dagegen können wir nicht tun. Aber eine Empfehlung unsererseits, Fußball ist auch nur eine Sportart und wir haben gar keinen Einfluss so als Mensch unbedingt darauf, was da jetzt unbedingt passiert. Also nicht unbedingt so ernst nehmen und andere Menschen, ich sag mal, dafür beleidigen oder so, wie es unsere Türken gerne hier und da mal machen. Wenn wir im Thema Sport schon sind, gestern war ja ein Fahrradrennen in Hamburg und es gab leider einen Todesfall. Unter anderem ist ein 70-jähriger Mann gestorben. Er hatte einen Schwächeanfall und er ist gestern dann leider noch während des Rennens auf der Strecke gestorben. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Und verdeckt das Schöne hinter diesem Fußball, beziehungsweise nicht, guck mal, jetzt sage ich schon Fußballspiel, und hinter diesem Fahrradrennen. Irgendwo ist das was Schönes, aber den Sieger kann ich jetzt auch nicht so verankündigen, denn da, also ich sag mal, wenn da so ein jemand stirbt, dann finde ich, sollte man nicht einfach ganz normal weitermachen und die Sieger ehren. Eigentlich müsste das meiner Meinung nach so in dem Fall gestoppt werden.
0: Peki sevgili dostlar, kısa bir şarkı arasına gideceğiz. Hurşit Köse Samsun'dan bizi dinliyormuş gazeteci kardeşimiz. Teşekkür ederiz. Ülke futbolu için en güzel duyguların yaşandığı, saha içinde futbolun yorumlanıp konuşulduğu bir sezon olsun demiş. Sevgili Ziya Toprak abimiz, çok teşekkür ederiz. Şarkıdan sonra biz burada olacağız. Eğer oradaysanız ben buradayım yazabilirsiniz. Haydi bir şarkı arası, ardından tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar.

0: Peki buradayız. Tide Radyo'dasınız sevgili dostlar. Şengül Ulutaş teşekkür ederiz efendim. Kerim ve Kazım iyi yayınlar demiş sağ olsun. Nihat Başkan gelmiş Galatasaray Hamburg Dernek Başkanlarından. Güzel bir hafta dilerim. Sedat Başkan'a selamlar demiş. Ahmet Spor lider evet. Ahmet Spor dün 3-0 kazanarak liderliği hak ettiler. Tebrik ederiz efendim. Onun dışında sevgili dostlar şimdi hepimiz haberlerde okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Hatta sevdiğimiz insanlar da yurt dışına tatile yanımıza gelmeleri gerektiğinde bile aynı sıkıntıları bizler de yaşıyoruz. İş adamları aynı sorunları yaşıyorlar. Schengen vizesinde randevuların ve red krizi turizmi de vurdu diye bir haber var. Bu artık öyle bir hale geldi ki yani yurt dışına gitmek isteyen insanlar o vize başvurularının yapılması gerektiğinde şirketlere başvurular yapılıyor. Şirketler 500 ile 1000 euro kişi başına para teklif ediyorlar. İşte bu kadar para verirseniz sizin vize işlemlerini öne aldırırız. Biz bunları hallederiz diyorlar. Ama o parayı almalarına rağmen bazen de ne oluyor? Vizelerine red geliyor. Bazen 30 kişilik turlarda bile yalnızca 5-10 kişinin vize alabildiği söyleniyor. Schengen vizesinde büyük problemler çıkıyor diye haberimiz var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik.
1: Ja, live geht weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Und vor allem für Leute, die aus der Türkei hier nach Deutschland kommen wollen etc. Die Krise um Schengen-Visa-Termine und Ablehnungen hat den Tourismus schwer getroffen. Berichten zufolge verlangen Vermittler Gebühren von bis zu 1.000 Euro und von 30 Reisegruppen erhalten nur 5 bis 10 ein Visum. Nach der Einrichtung von Ermittlungen gegen 7 Unternehmen im Juni wurde kürzlich eine Operation gegen Vermittlungsfirmen und Einzelpersonen durchgeführt, die mithilfe von Bot-Software Termine für Schengen-Visa buchten und sich dadurch unrechtmäßig bereicherten. Das auf jeden Fall dazu. Ja, Visa bekommen ist wirklich sehr schwer, Kasim, und ich höre das ja jetzt auch immer mehr. Insbesondere gibt es ja Kasim, oder ich fange mal so an, wir bekommen ja nächsten Monat wieder Besuch aus der Türkei. Auch die, ich sag mal, die bekommen ja über Erasmus ihr Visa, aber auch für die wird es oder ist es anscheinend viel schwieriger, ans Visum für Deutschland ranzukommen, Kasim.
0: Evet sevgili Kerim yani hakikaten bu vize problemleri bütün Türkiye'deki herkesin problemi ya. Buraya gelmek istiyorsun. Şeyi geçtim ben mesela buraya kendi kardeşlerimizi akrabalarımızı getirirken bari bir şeylerde rahatlık gelmeli abi. Yıllardır burada çalışıyoruz hiçbir sorunumuz yok. İşte devletten bir kuruş para almıyoruz. Kendi misafirimize kefil oluyoruz. 15 günlüğüne işte bir Türkiye'den buraya gelip gezerlerken bile büyük sorunlar çıkıyor. Bu vize probleminin bir an önce çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ja, ich sag mal, das Visa-Problem, Sarkasm, muss jetzt gelöst werden. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt, was unbedingt gelöst werden muss. Also ich sag mal, klar, dass die Prozesse schneller gemacht werden müssen, klar. Aber dass Deutschland jetzt unbedingt nicht viele Leute aus der Türkei haben möchte, ist ja irgendwo verständlich, wenn man darauf Betracht nimmt, dass die Leute hier davon gestört sind, dass sehr viele aus dem Ausland kommen und dann hier wiederum bleiben. Und ich sag mal, dieses Visa-Problem entsteht ja dadurch genau, dass Deutschland immer mehr kontrolliert, wer hier jetzt reinkommt und wer nicht.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Demiş ki hayırlı sabahlar. Adım Münevver Tunç. Gizli dinleyicimizim demiş. İlk defa yazıyorum. Selda Bağcan biletini ben de istiyorum diye. Telefona çıkarsa kazanabilir. Nereden arıyor? Hamburg'dan mı? Hamburg dışından mı? Onu bilmek istiyoruz. Telefonunuz çalıyor efendim. WhatsApp'a çıkarsanız bu bileti siz kazanabilir. Günaydın. Hello. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Niye gizli gizli dinliyorsunuz bizi?
2: Ya numaranızı daha yeni kaydettim aslında. Ha, o evet, yüzden. Tamam. Bayağıdır dinliyoruz ama biz.
0: Peki. Gizli gizli. Selda Bağcan konserine gitmek istiyorsunuz.
2: Evet.
0: Hamburg'tasınız ama değil mi?
2: Evet, Hamburg'da, Heinfeld'de yaşıyorum.
0: Okey, 9 Ekim'de Selda Bağcan Hamburg'da olacak. Şimdi size tamam. Biletinizi göndereceğiz WhatsApp üstünden. İsterseniz gelip çok buradan orijinal biletinizi alabilirsiniz. İsterseniz WhatsApp'taki o bileti bir kereye mahsus sizin adınıza geldiği için kasada okuttuğunuz zaman giriş yapabileceksiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Çok
0: sağ
2: mutlu
0: ol.
2: Oldum.
0: Ne işiyle meşgulüz?
2: Ben ev hanımıyım. İki tane çocuğum var.
0: Maşallah.
2: Onlarla uğraşıyorum.
0: O ne, daha ne olsun? Daha ne olsun? İşin evet, başımdan evet. Aşkın deyin. Peki.
2: Aynen.
0: Teşekkür
2: aynen.
0: Ederiz Münevver Hanım. İyi seyirler dileriz.
2: Ben teşekkür ederim. Size
0: çocuklar kaç yaşında?
2: 3 ve 5 yaşındalar.
0: Peki doğum günleri yakın mı?
2: Kasım'da.
0: Kasım'da. Onlara bir de evet. Der Brotkop pasta çeki hediye ediyoruz. Oldu mu?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Çok
0: görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek
0: sağ
2: üzere.
0: Sağ olun. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.
2: Bay bay.
0: Evet Kerim'cim. Selda Bağcan konseri Münevver Tunç hanımefendinin oldu.
1: Ja, die Münevver Tunç hört uns anscheinend auch schon seit Jahren zu, hat das erste Mal allerdings uns geschrieben. Vielen lieben Dank, liebe Münevver, sie wohnt in Heimfeld. Und Carsten hat ja gerade eben angekündigt, dass ihr uns schreiben könnt unter 0177-977-272 und ein Selda Bağcan Konzertticket gewinnen könnt. Das hat sie jetzt gemacht und hat jetzt eins gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Münevver.
0: Sevgili Kerim, şimdi şarkı listemizde iki tane boşluğumuz var. İki tane güzel şarkı isteyen dinleyicilerimize soruyoruz. Hangi şarkıyı dinlemek isterseniz yazın, gönderin. Hemen listeye ekleyelim. Birazdan burada olacağız. Yapmanız gereken 0-177-977-2772'ye bir mesaj atmak. Bu şarkıyı istiyorum deseniz yeterlidir diyoruz. Şeyi soruyorlar, Tunç biraz önceki arayan hanımefendi Sivaslı mı diye soruyor. Ne yapacaksınız abi, işte dünyalı Sivaslı mı değil mi diye. Sivaslı zaten çok var Hamburg'da değil mi Kerim? Ha?
1: Evet.
0: Peki şarkı arasına gidelim Kerim, ondan sonra tekrar burada olacağız. Ayrılmayın, geliyoruz. Dediğimiz gibi iki güzel şarkılık boşluğumuz var. Yaz gönder, senin şarkını dinleyelim.
1: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. In dieser Zeit könnt ihr uns auch gerne auch schreiben, wenn ihr Musikwünsche habt, denn wir haben noch zwei freie Musikplätze. Also uns gerne kurz schreiben unter 0177 977 272.

0: Geldik tekrar sizlerle birlikteyiz. Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo burası. Şengül Usanmaz hanımefendi demiş ki mümkünse ben de Selda Bağcan konser bileti istiyorum demiş. Peki efendim, bir bilet de size hediyemiz olsun. Birazdan biletinizi göndereceğiz. Şimdi sevgili dostlar, her şey hayatta çok iyi gitmiyor. Yani dün biliyorsunuz Hamburg'da Hausbrück'ta büyük bir yangın çıktı. Eski otel tamamen yandı. 120 tane itfaiye elemanı görev yaptı. Üzücü tabii ki bu tür olaylar. Berlin'de de bu tür olaylar oluşuyor. Hatta bir hanımefendi 11. kattan itfaiye aracının o sepetinin içine atlayarak hayatını kurtardı. Geçmiş olsun diyelim. Dikkat edelim. Özellikle orman yangınları bütün Avrupa'da yaygınlaşmış durumda. Havaların sıcak olması dolayısıyla ülkemizde ve Almanya'da, İspanya'da, Yunanistan'da her yer doğa yanıyor. O yüzden yapmamız gereken, insanları uyaracağız. Başka çaresi yok. Çünkü uyarmadığımız zaman bazı çevreyi kirletmeyi kendine görev edinmiş insanlar var diyelim. Onlar insan da demiyorum da. Onları uyarmak zorundayız. Çevremizi korumak zorundayız. Bugün bu dünyada varız. Yarın biz yokuz ama bizden sonra hayat devam ediyor. Mirasa sahip çıkalım. Bizden sonrakileri de iyi bir şekilde teslim edelim.
1: Ja, es gab einen Großbrand in Hamburg Hausbruch. Die Hamburger Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag zu einem Großeinsatz im Stadtteil Hausbruch ausgerückt. In der Nähe des Wildparks Schwarze Berge brannte ein stillgelegtes Hotel bis auf die Grundmauern ab. Die Polizei ermittelt jetzt immer noch und es waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Das dazu.
0: Sevgili Kerim, şimdi şarkı istekleri geliyor. Bir taraftan işte sevgili Mehmet abimiz yazmış, gönül dağı yağmur boran olunca sabah şarkısı isteyin, ne olursun sabah şarkısı isteyin. Bakın, haftanın başlangıcı, karartmayalım kendimizi, gayet böyle hareketli şarkılar da gelsin. Hadi, daha zamanımız var, biz bir müzik arasına daha gidiyoruz, hareketli şarkılar isteyin efendim. Ondan sonra biz yine buradayız ve bizimle konuşmak isteyen ya da mesaj yazmak isteyenler, Kerim her gün hatırlatıyor sizlere ama kayıt yapmıyorsunuz telefon numaramızı, bu olmuyor. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp numaramız. Burayı kayıt yaparsanız sevgili dinleyenler, gayet güzel bir şekilde anlaşırız ve şahane gider diyorum yayında. Değil mi Kerim?
1: Ja, dann jetzt eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Yapay zekadan bir şarkı daha dinlettik sizlere. Söylemek zorundayız yapay zeka olduğunu, değil mi Kerim? He?
1: Hiç çalmasaydın aslında.
0: Neden? Arada çalıyoruz.
1: Çok güzel bir şey. Yok, ben yapay zekayı çalmayı sevmiyorum.
0: Sevmiyor musun? Daha çok tabii ki diğerkin. Şey. Ama yapay zekayı kullanıyoruz hayatımızda.
1: Kullanıyoruz da şarkılarında, yani o kadar şarkıcı varken dünyada, yazık aslında. Yapay yani, zeka şarkısı çalmamız.
0: Diyorsun ki yapay zekadan uzak durun. Valla biz ne yaparsak.
1: Hayır onu demiyorum. Ben de uzak durmuyorum. Sadece şarkılar konusunda biraz, evet, hala aslında o kadar sanatçı varken gerek yok aslında. Yazık.
0: Okey. Hemen kısa bir şarkı arasına daha gidiyoruz. Ardından veda için buraya geliyoruz efendim. Tamam mı ki?
1: Dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und gerne uns schreiben unter 0177 977 2772. Das Lied gerade eben war von einem KI gemacht und deswegen habe ich es gerade kritisiert, aber alles gut, so ist das. Wir müssen uns noch dran gewöhnen. Eine kurze Musikpause.

0: Tabii ki. Sevgili dostlar, bugün de yayının sonuna geldik. Oktay Demir kardeşimiz Gülüm diye bir şarkı istemiş ama yapay zekaysa Kerim istemiyor yapay zeka çalmamızı. Yapay zekanın dışında bir şarkı isterseniz çalarız. Bu arada Ebru Doğan günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Hafize Hanım size de günaydın. Mustafa Remzi günaydın. Bugün biliyorsunuz ülkemizde 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. İnşallah böyle kötü anları tekrar yaşamamamız dileğiyle. Endonezya'da da 7'nin üstünde şiddette bir deprem oldu geçtiğimiz gün biliyorsunuz. Üzücü deprem, korkutucu fakat önlemini almadığımız sürece daha da korkmamız gerektiği düşünmemiz gerekir. Sevgili dinleyenler, bugünlük yayının sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Onun dışında az sonra bizi uygulamamız üstünden dinleyenler için Arif Güven Showtime sizi güldürmeye devam edecek diyelim. Güzel bir hafta başlangıcı olmuş olsun hepimiz için diyelim. Kerim haklı demiş Canan Hanım şey konusunda, yapay zeka konusunda. Teşekkür ederiz. Beşiktaşlı kardeşlerimiz formalarıyla fotoğraflarını gönderiyor, sağ olsunlar. Güzel bir hafta olsun. Her şeyden önemlisi budur. Sağlık, mutluluk sizinle birlikte olsunuz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hoşça kalın. Kerimcim yarın görüşürüz.
1: Evet. Von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch hier gerade einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dann, pass auf euch auf, bleibt gesund. Und wir freuen uns, wenn wir von euch wieder hören. Bis dahin. Tschüss.

0: Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif merhaba, ben Gerede'den, Almanca öğretmeni Selin.
6: Londra'dan beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarılarının devamını diliyorum.
7: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
8: İyi yayınlar Arif abi, bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarımı duydunuz. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime elbette bugün de başlıyor. Bu bizim iddiamızdır. Açık ve net söylüyorum. Az önce söylediğim bütün her şey tamamıyla benim mabadımdan uydurduğum şeylerdir. Evet abi. Ama diyorum ya, valla çok canlı, çok eğlenceli, çok keyifli diyoruz. Yıllardan beri söylüyoruz. Kurban olduklarım, yıllardan beri bu yalana inanmanızı bekliyorum. Tabii canım, evet abi. Yoksa bilenler biliyorlar. Gençlik, vallahi söylüyorum ya. Allah vergisi diye övünebileceğim, tövbe yarabbim, hiçbir özelliğim yok arkadaş. Değil midir ya? Ama burada bir samimiyet var. Evet abi, yıllardan beri bu iş yapıyoruz. Burada bir içtenlik var. Tabii canım. Gençlik, kimse kusura bakmasın, hakikaten söylüyorum. Öyle radyo programcıları var ki, gerçekten söylüyorum. Yani bakıyorum haline, tavırlarına, ne bileyim abi, dinleyiciliği olan bağlantılarına. Diyorum oğlum, bu programcılar bildiğin cips paketi gibi. Yani %70'i hava. Ya hakikaten yani. Biz öyle değiliz abi. Tabii canım. Dur, bir kendimi şımartayım. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Süper güzel. İnşallah iyisinizdir. Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Ha, beni soracak olursanız, vallahi son zamanlarda hayatıma bakıyorum. Diyorum ki oğlum Arif Güven, galiba dejavu yaşıyorsun. Gerçi hoş dejavu yaşadığımı sanıyordum. Meğerse her günüm aynıymış kardeşim ya. Hakikaten söylüyorum. Bu aralar tek bir fark var hayatımda. Çünküsü gençlik, spor yapıyorum. Oğluk bir durum yok. Spor salonunda sırf erkek var. Yani açık ve net, ben de dahil olmak üzere. Etrafa şöyle bir bakıyorum. Her taraf istenmeyen kıl abicim. Yani ya şu istenmeyen kıl demişken de, hiç denk geldiniz mi? Gördünüz mü? Bu erkeklerde istenmeyen kıllara çözüm reklamlarında kullandıkları fotoğraflara bakıyorum. Orada sanki adam kılları değil de kıllar adamı istemiyormuş gibi duruyor yani. Vallahi öyle bir üstünlük kurmuşlar ki, bak bir mücadele olsa kesin kıllar kazanır abi, açık ve net. Hadi diyorsun, mücadele olmasın, demokratik bir şekilde seçim yapalım deseler, kıllar oy çokluğuyla yine kazanır yani. Dur oğlum dur. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benden önce kim varsa burada, hakikaten söylüyorum, stüdyoyu buz buz şu anda içinde bulunduğum ortam. Tövbe yarabbim, radyoyu morka çevirmişler dedim buna. Bir ısınayım, bir kendime geleyim. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Seyir halinde olanlara, malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklarımız olsun temennisini aktaralım. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız ya. O gün ne kadar güzel bir gündü dediğiniz günlerden birisi olsun. Biz de çalışıyoruz. Ya gençlik, bizim durumumuz şu. Hakikaten söylüyorum. Ben de kendimi bu gruba dahil etmek istiyorum. Çalışıyoruz abi. Paso çalışıyoruz. Şey gibi hissediyorum bazen. Bakın şimdi mesela, hani ne bileyim abi, at çok çalışıyor. Hızlı koşuyor. Koşuyu kazanıyor. Sonra şöyle bir şey oluyor. Atın sahibine, sallıyorum abi, rakamlara takılmayın. Atın sahibi kimse, o işte 3 milyon alıyor. Ata binen jokeye işte, hani ona da para veriyorlar. At, vallahi at kazandı diye sadece abi ona bir havuç veriyorlar. İşte o at biziz galiba, bilmiyorum yani. Yavrum çalışıyoruz, patronlar yani. İşçiyiz. Hop. Dur oğlum dur, gaza gelme. Canım kardeşim, ne diyordum? Bütün esnaflarımız hayırlı işler, bol kazançlar. Çalışan herkese Allah kolaylık versin. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, bütün sektörleri burada saymayalım ama biz de çalışıyoruz diyen herkese vallahi Allah kolaylık versin genç. Özellikle klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Acayip keyifli mesajlar geldi. Ki birazdan yoklama, birazdan bakacağız. Kimler bugün de bizimle birlikte? Kemik kadro burada mı? Yeni gelenler kimler? Gidenler kimler? Bir yoklama yapacağız elbette. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Alo, kime diyor öyle diyor? Buradayız ve artık başlıyoruz.
1: Tatsız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi, Arif Güven geldi.
2: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulundu.

0: Çavuş. O da Arif Güven Çoğtay'mış.
1: Pazartesi sendromuna son.

0: güven. Show time.
1: Wow wow wow. Yetika. Sevgili dinleyenler, malumunuz bizim çok da keyif alarak sunduğumuz bu bölüme geldik. Çünkü merak ediyoruz. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Canım kardeşim, yoklama zamanı. Aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi sizlerle paylaşma zamanı. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Çiçeğim, kayıt almak isteyen arkadaşlarımız lütfen kayıt alsınlar. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Nasıl telefonumuza kayıt alırsanız artık bilemem. İsterseniz Arif yazın, isterseniz radyoların kralı yazın. Ya ikisi de aynı anlama geliyor, anlatabiliyor muyum? Velhasıl teşekkür ediyoruz şimdiden. Takip edecek olan bütün dostlara 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar şayet var ise canım kardeşim programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime diye aratın, mutlaka çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Bak kurban olurum ya. Ben nasıl program yapıyorum da kıllı bıyıklı adamlara şiir yazdırtabiliyorum yani. Tabii canım. Niye böyle söylüyorum? Versene bir kaydı şunu.
2: Arif abicim, iyi yayınlar dilerim. Günün güzel geçsin inşallah.
1: Eyvallah.
2: Abi nacizane sana bir şiir yazdım. Onu okumak istiyorum. Arif abi, Arif abi. Yıllardır dinliyoruz seni. Eğer başka program dinlersek Allah çarpsın bizi. Odur her derde deva. Yazmıştır radyoculuğun kitabını. Eğer hala dinlemediysen çıban çıksın bir tarafında. Geldik şiirin sonuna. Seviliyorsun, iyi ki varsın. Can ciğer, kurban olduğumuz canımız Arif abimiz. Uysa da uymasa da. Arif Güven Şoka.
1: Canım kardeşim benim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum ya. Hayatımda şimdiye kadar bir tane kız şiir yazmadı bana. Kısmet buymuş galiba. Teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun ya. Şimdi dostlar, yoklama dedik. Şöyle bir bakalım. Şiirimizle başladık. Kurban olduğum Afyonkarahisar. Selam dostum. Aleyküm selam canım kardeşim. Bak selam dostum diye gelen mesaj ya. Dur bakalım. Kolay gelsin. Hüseyin 35 buradayım. Kaçırmayın be. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu ne gülücük gülücük gülücük. Tıkla bakayım bir ses kaydı daha var.
3: Abi hoş geldin. Yine seninleyiz her zamanki gibi. Nerede olduğumu soruyorsun. Sana neresi lazım?
1: Bana hiç sıkıntı yok. Götür beni gittiğin yere canım kardeşim. Sebebini sorarsam namerdim. Bak sebebini soran böyle olsun. Gösteriyorum. Böyle olsun abi. Tey. Yavrum bir dünya mesaj var. Erzincan'dan selamlar. Patron. Tekinim, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Bir de fotoğraf yollamış. Şu anda iş yerinde bizlerle birlikteler. Konya'dan selamlar. Beyşehir. Ay kurban olurum ya. Buyurun. Sibel yollamış. Eskişehir. Canım Eskişehir. Selam olsun dostlar. Tey. Bu ne? Samsun Bafra. Teşekkürler. Vallahi çoğalıyoruz. Bu ne? Dur bakayım. Yeni sayılmam ama eski de sayılmam. 2 haftadır sizinleyim. İş yerinde güzel vakit geçirmeye yardımcı oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle düşünen herkese vallahi Allah razı olsun. Bu ne? Dur bakalım. Kıllara taktın diyor. Hakikaten ya. Doğru mu? Doğru. Kurban olduğum. Oo plaka gelmiş. 35BYZ022. Utku her zamanki gibi canım kardeşim yine bizimle birlikte. Muhtemelen otobüste şu anda seyir halindeler. İyi yayınlar Arif abim. Kurban olduğum Lüleburgaz'dan. MST. Mustafa ile KML. Kamil'dir herhalde. Başka. Oh oh maşallah. Buyurun. İzmir Buca. Selam. Selam olsun Buca. Yalova'dan biz de buradayız abi. Eyvallah kardeşim benim. Belgin yollamış. Edremit Akçay. Oy oy oy. Çorum da burada patron. Eyvallah kurban oldum. Baba buradayız. Fatsa'dan selam her zamanki gibi. Canım kardeşim Tuncay'ım. Dur bakayım bu ne? Kolay gelsin Londra'dan Konce. Yavrum bir tık daha mı? Bir tık daha yapacakmışız. Sevgili dinleyenler, birazdan yine şu mesajlara kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım kıymetli dinleyenlerimiz nerelerden bizi takip ediyor? Duruma göre muhtemelen hani haber başlıklarına çok böyle zaman yetmeyecek ama olursa bir tık da böyle bir haber başlıklarına bakacağız. Canım kardeşim sakın hiçbir yere ayrılma.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
0: Arif Güven Show.
5: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum. Trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
1: Selam Arif. Ben Mehmet İstişe'den. Senden başka kimi alkışlayalım? Çiçeğim.
2: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyorsun ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapıyorsun diyor.
3: Let's get ready to rumble heavyweight. Champion of the world. Arif. Güven. Showtime.
4: Abi sen nasıl bir adamsın? Yarıldım burada ya. Yeter be.
5: Arif, biz de buradayız. Seni dinliyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz. Seviliyorsun.
6: Arif Güven.
4: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan, sen çıkardın bizi baştan.
0: Koşa koşa işten çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, radyoya açıyoruz, yok mamaya diyoruz katılalım, yetişelim, eşek sıpası. Altına yoklamaya bize.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan Ali, seni çok seviyorum.
5: Merhaba Arif Güven, ben Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
6: Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
5: Şu anda burada akşam oldu, sizi dinliyorum. Bugün başladım seni dinlemeye, çok hoşuma gitti. Çok güzel yayın yapıyorsun. Bütün Türkiye'ye selamlar.
7: Selamlar, seviyorsun güzel abim.
8: Arif, sırf seni dinlemek için birinci dönem, birinci derslerimi boşaltırdım. İnşallah ikinci dönemde de müdürüm derslerimi boşaltırsa seni dinlemeye devam edeceğim sessiz takipçinin.
7: Arif abim, geldin yine yüzümüzü güldürdün, hoş geldin, yoklamadayız her zaman.
4: Selamünaleyküm Arif abi, ben de buradayım. Berlin'den Tuncer, hepinizi seviyorum.
9: Allah senin gibi radyocuları başımızdan eksik etmesin abicim.
10: Arif Güven.

0: burada. Bakalım kimler burada? Evet. Tey. Bu nedir bakalım? Yoklamadayız abi. Karşıyaka'dan selamlar. Olcay'ım. Kurban olduğum canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Son rajıma Nazilli'den selamlar. Patron eyvallah canım kardeşim. Bu ürünümüz bir fotoğrafımız var. Nereden? Mardin'den geliyor. Ki daha önce de fotoğraf yollamışlar zaten. Kardeşler teşekkürler. Bolu seninle birlikte. Erkan'ım kurban olduğum. Paşam Karaman'dan selamlar. Teşekkürler gençlik. Ses kaydımız mı var? Tıkla bakayım. Kurban oldum.
1: Merhaba Arif abi, kolay gelsin. Ben Çayırova'dan Sedat. Abi küçükken inşaatın kenarında arkadaşlarla oyun oynarken bir tane ufak bir kertenkele kısa donumdan içeriye bir girdi abi. O gün bugündür kertenkele gördüm mü aklım çıkıyor abi, korkuyorum.
0: Dur, bu en son biliyorsunuz günün konusu buydu. Ya tuhaf ama yapacak bir şey yok. Saçma ama yapacak bir şey yok. Korkuyorum abi dediğimiz neler vardı arkadaşlarımıza sormuştuk. Bak canım kardeşim kertenkeleden korkuyormuş. Çiçeğim şimdi o konu bugün de devam etsin abi. Çünkü çok keyifliydi, çok da güzeldi. Bir dünyada mesajımız vardı. Velhasıl günün konusunu bugün peşin vermiş olalım. Saçma ama yapacak bir şey yok. Korkuyorum. Tuhaf ama yapacak bir şey yok. Korkuyorum dediğiniz. Acep ne gibi korkularınız var? Teşekkürler, dur bakayım. Güzel günler Arif, mutlu yayınlar. Beğendiğim bir sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Yoldur yürülür, mesafedir aşılır, sorundur çözülür, yaradır sarılır. İnsan bir şekilde çaba gösterdiği her şeyi çözebilir. İki tane istisna dışında, ölmek ve sevilmemek. İnsan istediği kadar çabalasın, sadece bu iki meseleyi çözemez. Güzelmiş, kurban oldum. Çok teşekkür ederim. Dur bakayım. Gülücük. Mustafa Kemal'i nasıl kamil yaptın demiş ya. Ne bileyim abi, salladım tutmamış. Bir tanesini tutturmuşum en azından. Hoş geldin. Tey. Buyurun. Tunç yollamış canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çanakkale Biga takipte üstad. Allah razı olsun. Ki olmazsa olmazımız. Çağrı yollamış. Yine bir fotoğraf var. Büyüt bakayım tabelalar. Nereye gösteriyor abi? Ürgüp yazıyor. Nevşehir abi. Uşak'tan selamlar patron. Antalya. Eyvallah kurban olduğum. Hızlıca geçmemiz lazım. Bir dünya mesajımız var. İyi yayınlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Manisa'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Buyurun. Denizden Kareler. 71 Cüneyt burada. Selamlar abi. Dünya tatlısı iki tane evladıyla birlikte şu anda deniz kenarında. Vay be ne güzel. Kendi fotoğrafını da yollamış. Eyvallah kardeşim benim. Bu ne? Dur bakalım. Selamlar Arif. Nazlıma da selamlar. 638 İbrahim. Kurban oldum. Merhabalar. Erzincan'dan Diit Temizlik'ten yeni katılıyorum. Şu anda temizlik yaparken sizi dinliyoruz. Bundan sonra her gün sizinleyim. Bu arada ben Fatma. Benim korkum da uzun yolda tomruk götüren tırlardaki halatların kopup bizim arabanın üzerine... Evet ya, doğru söylüyorsun. Fatmacığım ilk mesajınmış. Diit Temizliğe çok teşekkür ederiz. Selam olsun Erzincan. Eskişehir'den Burcu Abey. Ha bak diyor ki, araba yıkama fırçalarından çok korkuyorum. Sanki içinde sıkışıp kalacakmış gibi geliyor. Bu benzin istasyonları da genelde oluyor ya, işte ondan bahsediyor. Burcucuğum Eskişehir'e selam olsun. Geldim abi, Darıca'dan Mehmet buradayım. Mehmet'im kurban olduğum. Merhabalar Showtime. Bir kemik kadro olarak buradayız. Mehmet Ali abim olmazsa olmazımız. Bu ne abi, Antalya'dan Nihat. Esas diyor o civcivin annesinden korksun be abi. Evet doğru söylüyorsunuz. Civcivi olan tavuk küçükken beni bahçede kovalamıştı. Düşüp kolumu kırmıştım. Canım kardeşim. Günün konusu oradan çıkmıştı. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Dedim tövbe yarabbim tövbe. Bir insan civcivden niye korkar? Sonra başka da bir dünya şey geldi. Silifke'den selamlar abi. Ben iş makinesi operatörüyüm. Her gün seni dinliyorum. Makinede keyifle ve her gün eyvallah işe gelince... Çok teşekkür ediyorum. Canım kardeşim Ali'cim, Silifke'ye selam olsun. Bu ne, dur bakayım. Buradayız, seni dinliyoruz. Uşak'tan Murat, eyvallah kurban olduğum. Çok teşekkürler gençlik. Selam abi İzmir'den Mehmet Akif. Diit personeli olarak teşekkür ediyorum. Ama hani firmanın ismini malumunuz söyleyemiyorum gençlik. Bakayım. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Artık hani mesajlar bu kadar yeterli olmuş olsun. Ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Buyur Edirne'den sevgiler patron. Keşan burada. Keşan canım Keşan'ım. Yozgat, Tokat. Vallahi teşekkür ediyorum gençlik. Her yerdeyiz ya. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Birazdan mı? Peki birazdan bir haber başlıklarına bakacağız. Abi ne civcivmiş be. Hakikaten söylüyorum, ne civcivmiş ya. Birazdan gençlik memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Bugün hangi haberleri seçtik? İşte onların başlıkları gelecek. Sakın hiçbir yere, kurban olduklarım, tabii ki de ayrılmayın.
2: Arif Güven Showtime.
1: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
3: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
4: 2 ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalova'dan Yavuz abi, dinlemeye devam.
2: Arif Güven Showtime.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Arif Güven Showtime.
2: Şimdi sevgili dinleyenler, mesajlar. Onlara biraz böyle bir ara verelim. Çünkü daha hiç haber başlıklarına bakamadık bile. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Çeçen bu nedir? Az önce anlattıklarına güldük abi. Eyvallah, kurban oldum. Gülün dostlar, eğlenin. Ne yapıyorduk? Hangi haberdi? Evet, şuna bir bakalım. Ben hep söylüyorum, gerginiz. Hakikaten söylüyorum, ne bileyim. Asabiyiz. Ki bununla alakalı. Bakınız, Sağlık Bakanımız açıklamış. Demiş ki son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı. 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı canım kardeşim. Bu yani bu bizim gençlik haplanmış halimiz, öyle düşün yani. Evet abi bak, Sağlık Bakanı koca son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıklamış. Diyorsun niye acaba yani hani... Oysa ki bizim ülkemiz hiç stresli bir ülke değil yani. Tabii canım. Anlatırız. Yine son zamanlarda çok fazla konuşulan, haklı olarak konuşulan konulardan birisi malumunuz. Afganlardan bahsediyoruz. Bakınız. Kaçakçılara 800 TL ödeyerek Van'a gelen Afganlar demişler ki sığınmacılara iyi davranılmadığını söylediler. 800 TL veriyorsun, bizim memlekete giriyorsun ve sonra öğreniyorsun ki sığınmacılara bizim memlekette iyi davranılmıyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi adamlardaki, aha bak şöyle söyleyeyim, adamlar sınırdan nasıl rahat geçiyorlarsa geçtikten sonra basın toplantısı bile yapıyorlar ya. Daha ne rahatla arıyorsunuz? Geçelim. Buyurunuz. Dilencinin yövmiyesi şaşırttı. 3.426 TL. Adana'da zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan bir dilencinin üzerinden 3.426 TL para çıkmış canım kardeşim. Başka ne oluyor da bitiyor? Bütün kuralları içe saydı. Maskesiz yolcu ayaklarını uzatarak metrobüste sigara içti. Anlatırız. Dediğimiz gibi asabiyiz. Tadına bakmadan almayın dedi. Sonra dayağı yedi diye böyle bir haber var. Kurban olduğum Bilecik'te satın almak istediği cevizin tadına bakmak isteyen bir market müşterisinin iki çalışan tarafından darp edildiği iddia edildi. Bak asabiyiz abi. Buyurunuz. Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf utanmıyor musun diyerek şüpheliye tokat atmış canım kardeşim. Vallahi ne diyelim, bir tık böyle bir ellerine kollarına sağlık abi. Hakikaten söylüyorum. Olmazsa olmazımız tabii ki dolandırıcılar. Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. Anlatırız. Başka. Dur bakayım. Bazı araştırma sonuçları var. Onlara da elbette bakacağız. Ama bizim topraklardaki 3. sayfa haberlerine bakıyorsun. Mesela Şanlıurfa'da düğünde halay başı kavgası 6 yaralı. Yavrum bu kadar önemli mi bu hayal, halay başı dedikleri muhabbeti ya? Oy. İşte bunlara, basına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizdeki haberlerden bazılarıydı. Bir de hakikaten söylüyorum yani, bu aralara olup bitenlere bakıyorsun. Ciddi. Çok böyle hani bizim programın formatına uyacak haberleri çok zor buluyorsun yani. Bu ne, dur bakalım. Valide Bağ Korosu'na torpil atıp yangın çıkarttı. Bir de bu arkadaşlarla uğraşıyoruz hala. Memleketçe. Gibi haberlerimiz var. Mümkün olduğu kadar kötü haberleri canım kardeşim kulaklara getirmemeye çalışıyoruz. Ama bunlar da hayatın gerçekleri. Dolayısıyla bunları da sizlerle paylaşmak icap ediyor. Birazdan artık cumburlop deyip canım kardeşim bir haberi seçeceğiz ve o haberi anlatmaya başlayacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
3: Arif Güven, seni takip etmekten tarlada iz takip edemiyoruz. Gözün kör olmasın.
4: Arif Güven, baba parti kur, oy verelim. Haydi el ele oylar Arif Güven'e. Seviliyorsun.
5: Arif baba, seviliyorsun. Haftaya seninle başlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
1: Arif Güven, Showtime.

0: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
1: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldun.
2: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diye adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
5: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
6: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
7: Arif Güven.
8: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
9: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
10: Benimle Gölde Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
7: Arif Güven Show.

0: Burada ya. Arif Güven Showtime radyonuzda. Bakalım bakalım bakalım. Şu haberi bir bakalım çiçeğim. Çünkü çünküsü mazeretimiz var. Asabiyiz biz ya. Sağlık Bakanımız açıklamış canım kardeşim. Son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı. Sinir sistemi ilacı. Bak buraya takıldık zaten bir. Anlatırım. 12.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıklamış Balıkesir Milletvekili Doktor, bak doktor olması çok önemli, Doktor Fikret Şahin, tencereler kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor demiş. Şimdi doktorumuzun tezi budur. Der ki vatandaşın tenceresi kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor. Yüzün eyvallah, ama koca sağlık bakanımız canım kardeşim, şimdi 3 yılda 61 milyon kişinin sinir ilacı kullandığını söylemiş. Diyorum ki ben de yavrum, bu sinir ilacı nedir ya? Yani bir tıp doktoru psikiyatrik ilacı halk ağzıyla bu şekilde tanımlayabilir mi abi? Yemin ediyorum ilacını yazdırmaya sağlık ocağına giden teyzeler bile daha tıbbi konuşuyorlardır ya. Sinir ilacı ne abi? Velhasıl dur bakalım. Sağlık Bakanımız geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçetesi edildiğini söylemiş. 10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. Bu da bir iddiadır. Vallahi şimdi bunlar tabii kayıtlara geçenler. Yani daha bir o kadar da doktora gitmediği için o ilaçları kullanmayanlar var. Nereden biliyorsun oğlum Arif Güven? Biliyorum, kendimden biliyorum yavrum ya. Benim de sinirler gitti ama yapacak bir şey yok yani. Ben sadece doktora gitmedim. Bazı şey diyorlar ya, abi delisin. Dur oğlum diyorum, böyle söyleme. Henüz daha raporum yok, henüz daha belgem yok yani. Velhasıl ciddi bir rakamdan bahsediliyor. Kurban olduklarım. Sakin, sakin, sakin. Ve hani şimdi olup bitenlere bakıyorsun. Üçüncü sayfadaki insanların birbirlerine saldırmalarına bakıyorsun. Bu tarz haberleri görüyorsun. Diyorsun tey tey tey. Bu bizim demek ki haplanmış halimiz yani. Bu bizim daha sakinleşmiş halimizmiş gençlik. 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı. Herkes asabi. Herkes, hakikaten söylüyorum. Relax bir. Şuna bir bakalım. Van'a gelen Afganlar sığınmacılara iyi davranılmadığını söylediler. Yavrum ben hakikaten söylüyorum ya, çok konuşacak hakikaten çok şey var da belli bir yere kadar hani burada konuşabiliyoruz. Ondan sonra biz bu konuyu 2-3 akşam önce arkadaşlarımızla benim evde konuştuk. Masa bildiğin alev aldı abi, alev. Masa dertten alev aldı yani. Bir de şimdi açıklamalarına falan bakıyorsun. Sığınmacılara iyi davranılmadığını söyledik. Kim söylüyor bunu? Afganlar söylüyor. Adamlar bak sınırdan nasıl rahat geçiyorlarsa geldikten sonra bildiğin bir de basın toplantısı yapıyorlar yani. Basın açıklaması yapıyorlar da hani daha ne olsun abi. Uy uş var, gençlik bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, çünkü çünküsü yeteri kadar zamanımız da var.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
3: Merhaba Arif abi. Ben Yusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce Arif Güven Showtime olmak istiyorum.
4: Arif, dur kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
1: Arif Güven

Buradayız, hiç oğluk bir durum yok. Gençlik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberler, haberler, haberler. Ne oluyor diye bitiyor. Şimdi hakikaten söylüyorum, korku filmi gibi elbette görüntüleri muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Bakınız, senin vurduğu köyde düşündüren manzara diye böyle bir haberimiz var. Niye? Çünkü köyün ortasında dere yatağının tamamen üzerinde inşa edilmiş ev ise dikkat çekti. Haberi aynen böyle vermişler. Ya kurban olduğum, şimdi derenin üzerine inşa edilen ev ağır hasar gördü. Ya haklı olarak ağır hasar görecek. Benim çok anlam veremediğim, benim hakikaten söylüyorum yani, tuhaf buldum. Şöyle bir durum var. Yani Anadolu'daki eski kavimlerin yaptığı evlerden oluşan yerleşim, bak köy bile olsa, hani eskiden yapılan yerlerdeki yerleşim yerlerindeki, bak böyle mesela köy bile olsa, bırakın böylesini hani derenin içine yapmayı, dere kenarına, ova ortasına yerleştirmemişler. Hani diyorsun, anladık, bir tık böyle bir bilime bir alerjimiz var ama bari eskiler nereye ev yapmışlar diye bir bakın ya. Şimdi derenin ortasında ev, kenarında ev. İşte bütün bunlara izin veren sorumlular. Abi bunlar da sorgulanmalı yani ama ne diyeceksin? Günün konusunu erken mi verdin? Ya en son işlediğimiz konu gayet de keyifliydi, gayet de güzeldi. Okumadığımız bir dünya mesajımız vardı. O sebepten dolayı dedik bugün de kaldığı yerden devam etsin canım kardeşim. Ama biz hiç dinlemedik, bilmiyoruz en son programı diyenler varsa söylemiş olalım. Saçma ama korkuyorum, ne yapayım? Tuhaf ama korkuyorum, ne yapayım dediniz. Ne gibi korkularınız var? Bugün bunlardan bahsediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Dilencinin yövmiyesi şaşırttı. 3426 TL. Adana'da zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan dilencinin üzerinden 3426 TL para çıkmış canım kardeşim. Şu anda benim üstümde bu kadar yok, açık ve net yani. Bu artistlik olsun diye söylüyorum. Sanki 3400 lira ya da 4000 lira parayla geziyormuşum da şu anda yokmuş gibi davranıyormuşum gibi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin dilencilere yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında hakkında işlem yapılan bir dilencinin cebinden 3500 liraya yakın para çıktı. Zabıta ekipleri kentin en işlek noktalarında dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çakmak Caddesi'nde dilencilik yaparken zabıta ekiplerince engellenen H.D'nin üzerinden çıkan 100 ve 200 liralık banknotların da bulunduğu toplamda 3000

0: Valla benim kafa gidiyor. Kafamdan aynı zamanda şu hani bırak bu işleri yıllarca radyo programı nereye kadar? Git başla sen de dilenciliğe. Fikri de çok ağır basıyor. Dur bakayım ne kadar başarılı olabileceğim. Çiçeğim dur. Ben önce bir yayında dilenmeye çalışayım abi. Tabii canım. Madem hani bu kadar seven bir kitle var. Önce dinleyicilere böyle bir dileneyim. Baktım burada iş gayet güzel gidiyor. Ondan sonra abi halka açılırım, açık mekanlara, cami önlerine. Sevgili dinleyenler, vallahi kurban olduklarım, yıllardan beri şu kardeşinizi elbette dinliyorsunuz. Hani gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, program bitiyor, kapatıyorsunuz. Şu kardeşiniz, siz de şahitsiniz ki şu güne kadar bir gün dahi olsa size beyler, hadi artık pamuk eller cebe demiyorum. Dedim mi? Demedim abi. Az çok demeyelim. Abiler, ablalar. Ben de bir IBAN vereyim size ya. Ben de valla dinleyicilere IBAN vereyim ya. Abi gönlünüzden ne koparsa 5 lira, 10 lira. Bakayım programın hasılatı program sonunda kaç para olacak abi. Burada bir dilenciliğe başlayayım. Başarılı olursam ondan sonra sahalara inerim abi. Vay be. Gönlünüzden ne koparsa diye sorduk dinleyenlerimize. Şimdi gelen mesajlara bir F5 yapıyorum. Kimseden tık yok yemin ediyorum ya. Geldi mi? Dur bakayım geldi galiba. İban at abi İban. Ulan yollayın lan. Hakikaten yollayın şu İban'ımı. Hadi lan bir şey söyleyeceğim. Atıyorum İban'ı. Gerçekten atıyorum. Abi aç şu sayfada şeyi de aç. Banka hesaplarını da aç. Kaç para olacak bakayım bir. Evet abi bakalım program sonuna kadar. Bak sana helaline 3,5 lira mı? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. 3,5 ne ya? Evet abi dur. Bugün böyle çok eğleneceğimiz, benim de çok para kazanacağım bir sistem buldum sevgili dinleyiciler. Vallahi IBAN isteyenlere yollayın yavrum. Al telefon orada. IBAN isteyenlere yolla bakayım. Ondan sonra takip et. Kaç para, kim kaç para yollamış bana. Vallahi söylüyorum. Başımın açıklama kısmına da şey yazın. Başımın gözümün sadakası olsun Arif yazın. Ayrılmayın canım kardeşim. Birazdan buradayız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
3: Arif abi. Ben taksici Karabayram. Bir kayamız var. Yemin ediyorum var ya adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi. Bitirdi ömrümü, bitirdi beni.

0: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
1: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya, biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
2: Arif Güven.
3: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok

0: Aras Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
1: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven Showtime.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
6: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
7: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
8: Arif Kurban merhabalar. Yine İsrail'den.
9: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
4: Arif Güven Show.

0: bildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Geç kaldım patron, yettim gari, iyi yayınlar. Esin'im kurban oldum, çok çok teşekkür ederim, hoş geldin. Bakalım bakalım Evet, saçma ama korkuyorum, tuhaf biliyorum ama korkuyorum, ne yapayım dediğiniz ne gibi korkularınız var? Bundan bahsediyoruz mağduruz. En son yine bu konuyu işlemiştik, baya da böyle bir mesajımız vardı. Artık en çok korktuğum şey çocuklar ve gençler için korkuyorum. Biz 80'ler ve 90'lar yokluk vardı. Fakat diyor o kadar mutluyduk ki şimdi her şey var. Sağlık yok, huzur yok, felaket bol, cehalet bol. Üzülüyorum, güzel günler gelecek mi? Korkularım var. Evet doğru ya. Bu nedir? Bakalım. Yolla yolla dükkan senin. Hayat paylaştıkça güzel. Doğru söylüyorsunuz. Dinleyenlere dedik ki IBAN yolluyorum çiçem. Şaka tabii ki ha. Abi başın derde girer. Devlet vergi çıkarır sana. Yavrum böyle bir şey gerçek olabilir mi ya? Dinleyicilerden para istiyor olabilir miyim yani? Ha? Sevgili dinleyenler, pamuk eller cebe. Küçük büyük demeden hadi. Deyip böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Ama olsa şahane olur yani. Dur bakayım. Bak Mehmet Ali abim diyor ki... Arıtımı Eylül ayının emekli maaşını sana seve seve veririm. Kurban olduğum ya. Gönlü zengin işte adamın abi. Buyurunuz. Düzce'den Şafak ben. Bu tomruk taşıyan ve yanıcı gaz taşıyan tankerlerden çok korkuyorum. Yanlarından geçerken gaza basıp hemen geçiyorum. Onu ben de yapıyorum ya. Çok gergin bir insan olduğum için diyorum ki ulan gaz tankerinin yanından geçiyorum. Patlatırım şimdi ben bunu. Tabii canım. Abi merhabalar, benim korkum bu ne, dur bakayım, klozetten fare çıktığını gördüm abi, aklıma geldikçe korkudan çıldırıyorum. Fareler mutasyon ya bunu anlatayım ya, kurban oldum bak, neredeydik tam hatırlamıyorum, ne yazlık bir yerde böyle kamp kurduk, ortada bir yerde de böyle işte belediyenin tuvaletleri var. Bizim gruptan Serkan'ımız, kurban olduğum yani kapı kadar derler ya, hakikaten şu gul yabani gibi adam, öyle söyleyeyim ya hani. Bu bir ara tuvalete gitti geldi, baktım rengi beti benze atmış, dedim ne oldu oğlum lan? Oğlum dedi, tuvalette dedi bir fare gördüm dedi, kocaman kedi kadar bir şeydi dedi. Dedim iyi yani, ondan mı korktun? Dedi ondan korktum yani. Dedim şimdi fare de arkadaşlarına şey anlatıyordur, seni anlatıyordur dedim ben de. Oğlum bir insan gördüm kocaman oğlum. Buyurunuz abi, bir aydır diş ağrısı çekiyorum. İğne korkusundan doktora gitmiyorum. Doktora gittim bir ağrı kesiliyor. O derece korkuyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Eskiden şimdi koca koca iğneler varmış. Evet korkulacak bir durum varmış ama şimdi tıp abi, teknoloji hakikaten çok genişledi, ilerledi öyle söyleyelim. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ben seni rahatlatmış olayım. Vallahi hiçbir şey anlamıyorsun. Yani sana iğne yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve buradan bütün diş doktorlarımıza selam olsun. Yani bir insanın konuşmasının en güç olduğu anda sohbet etmeye çalışıyorsunuz ya. Ben bunu söyledim daha önce abi. Çünkü şu gençlik dişten çok çektim. Ağzımdan çocuk aldırdım yemin ediyorum yani. Ağzına o aparatı sokuyor. 50 tane cihaz sokuyor. Diyor nasıl gidiyor radyo programları? Diyor. Anlamadım diyor. Dedim nasıl anlayacaksın zaten? Konuşamıyorum. Sevdiğimi kaybetmekten korkuyorum abi. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım. Tövbe yarabbim bak. Tuvalet deliğinden fare bir daha gelmiş abi. En büyük korku mu diyor. Bu ne? Duvara asılan salıncakta oturan bebekten korkuyorum. Ne bu? Duvara asılan salıncakta oturan bebek. Varsa bir fotoğraf yolla bakayım ya. Vitrin mankenlerinden korkuyorum. Dün o yine geldi değil mi? Dur bakayım. Hamam böceğinden korkuyorum abi. Akrepte. Evet bak bunlar normal ya. Abi enteresan olanları okuyalım. Al bak. Charlie Chaplin'den korkuyorum. Elimde değil. Hayatımda gördüğüm en korkunç insan. Çocuklarıma ne? Çocukluğuma insek ne çıkar bunun altından kestiremiyorum demiş. Abi dünyayı güldüren dünyaca ünlü... Komedyendir Charlie Chaplin hakikaten yani. Charlie Chaplin'den bir insan niye korkar ya? Dünyadaki tüm sivri uçlu metaller gözüme girmek istiyor korkusu var abi. Allah Allah. İster o mızrap gibi duran bahçe duvarlarındaki korkuluklar olsun diye örneği bayağı bir çoğaltmış. Herkesin işte garip garip korkuları var abi. Kaz hayvanından korkuyorum. Böyle gelip o uzun gagalarıyla koluma bacağıma ısırmalarından korkuyorum. Gençlik yalnız kazlar acayip koşuyorlar abi, bilginiz olsun. Beni bir kere kaz diklikmişti çünkü. Dur bakayım. Buyur. Ercan Taner'in saçlarının canlanıp beni yemesinden korkuyorum. Zira Ercan abinin saçları son zamanlarda, tövbe yarabbim ya. Geçelim çiçeğim geçelim. Aynada kendime bakarken aynadaki görüntümün bana göz kırpmasından korkuyorum. Bir gün olacak diye çok düşünüyorum. Kalpten gideceğim diyorum. Sakin sakin. Belediye otobüsü tarafından ezilmek. Hem de şoförlere güvenim yok. Hem de otobüslere, otobüsler çok kocaman. Hello yeşil. Teşekkürler. Umumi tuvalette kilitli kalmak. Evet diyor, ödüm kopuyor. O sıkışık daracık genelde pis mekandan bir türlü kilidi açamıyorum. Heyecan yapıyorum. Sakin. İşte böyle panikli zamanlarında sakin olmak lazım arkadaşlar. Şişmanlamaktan korkuyorum. Evet, hem de çok korkuyorum. Bir gün Duba gibi olacağım. Yani benim gibi diyorsun. Arkamdan bu yürümüyor, yuvarlanıyor diye kahkaha atacaklar. Çok korkuyorum. Şişman birini görünce gözlerimi kaçırıyorum. Sanki bulaşacakmış gibi geliyor demiş. Kötü bir şey yok, gençlik bunda ya. Verirsiniz, spor yaparsınız, diyet yaparsınız, olur biter. Çiçeğim, konuyu biliyorsunuz, çok da uzatmayalım. Mesajlar, mesajlar, mesajlar.
1: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
2: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
3: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
4: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
5: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
6: Arif Güven Showtime.

0: buradayız. Yettik gari. Vedat FM. Canım ciğerim. Kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Canım kardeşim benim. Aynı temenniler senin için de söz konusu olsun. Dur bakalım. Hayret diyor. Asansörden korkan hiç çıkmadı. Galiba yaygın olan bu. Evet, ben bir kere kaldım. Velhasıl Can abiyle bir tekme attım. Sonuç. Baş parmak çatlak. Hala içerideydim. Ormanın içerisine site yapmışlar. Hayvanların yaşadığı yerde oturuyorum yolda giderken. Valla yılan bile çıkıyor karşıma. Hem seviyorum oturduğum yeri hem de korkuyorum. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Hasta olduğumda ilaç kullanmaktan korkuyorum abi. Güzel. Rüyamda aksakallı dediği görmekten korkuyorum. Güzel. Buyur. Çiçeğim yollamış. Der ki benim korkum ya evde yoksan. Tabii canım. Vay ya evde yoksan. Baba ne güzeldi ya. Sarhoşsam kapını çaldığım anda, açıksa çıksan, bir de ufak kırıkı varsa masanda içim ürperiyor. Ya evde yoksan. Bakkala gitmene lüzum kalmasa, durumu anlardım takvime baksan. Allah vere misafirin olmasa içim ürperiyor. Ya evde yoksan. Vay be. Ne güzeldir ya. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan. Derin bir uykunun dibine düşsek içim ürperiyor. Ya evde yoksan. Romantikler şu anda abi tamam, onlar bay bay gittiler. Kalan sağlar bizim. Teşekkürler. Bakalım korkular korkular korkular. Dur bakayım. Gecenin bir körü evde tek başına otururken lavaboya gittim de aynaya bakarken arkadan bir şeylerin belireceğini düşünüyorum, korkuyorum. Buyur. Şeftalinin kabuğundan korkuyorum demiş ya. O korku değil de hani bazıları tüylü tüylü olduğu için dokunamıyorlar. O ona ne deniyordu abi? Başka bir şey deniyordu. Alerji olmaz. Başka neydi ya? Hani limon diyorsun. Buldum. Sevgili dinleyenler, tikiniz var mı? Bunu da şey yaparız. Bir gün konu yaparız abi. Otofobim var abi benim. O ne demek oğlum lan? Bilmiyorum abi. Türkçe konuşun, anlamıyorum. Vapurdan inerken vapur ile iskele arasına düşmek. Evet ya, bu var. Aynı şeyin tren versiyonu var. Malumunuz tren beklerken biri tarafından raylara itilme durumu var. Bakayım. Korkuya bak ya. Bilardo'da karşı taraf topa vururken top sıçrayacak, zıplayacak, başıma çarpacak korkusu var. Allah Allah. Bu ne, dur bakayım. Bizimkiler dizisi abi demiş. Konumuzla alakalı mı bu ya? Dur bakayım. Bütün çocukluğum boyunca bu diziyi es kaza izlersem dizideki hayatın tek düzeliği, sıkıcılığı beni yutacakmış gibi geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Dizi demişken gençlik, birazdan size bir film anlatayım mı? Türk filmi. Vallahi söylüyorum, acayip bir şeydi ya. Ha, dur vallahi birazdan bir film anlatacağım abi size. Dedim ya abi, neler neler izlemişiz ya. Gece denk geldi bir Türk filmi, anlatmam lazım. Çok çok hakikaten yani enteresan. Şimdi Bizimkiler dizisi deyince aklıma geldi. Bakayım bakayım bakayım. İlişkide haklı olmaktan çok korkuyorum abi. Allah Allah. O ne demek ya? İlişkide haklı olmaktan çok korkuyorum. Bir bankadaki reklamlar var ya, bankanın ismini vermiş ama şimdi söyleyemiyoruz. Vada diye bir yaratık var ya diyor. Ondan korkuyorum. Allah Allah. İlginç abi. Otobüsten inememe korkum var. Bu korku yüzünden hep kapıya yakın yerlerde oturuyorum. Kapıya yakın yer yoksa kapının yanında ayakta duruyorum. Abi inersin ya. Allah Allah. İstanbul korkum var abi. Ne zaman İstanbul'a gitsek ki sık olur. Bir ayda... Başkasının bahçesine izinsiz girmiş gibi, her an yakalacakmış gibi hissediyorum İstanbul'da kendimi demiş. Buyur. Abla korkum var benim. Bazen çok korkutuyor beni davranışlarıyla. Deli desen değil, normal desen hiç değil diyor. Tuhaf bu ayol yazmış ya. Ne güzel anlatmış ya. Allah Allah. Tuvaletin kapısı kilitli değilken bir an zınk diye içeriye girecekmiş gibi korkum var abi. Yavrum kitle. Bak korkuya bak. Müge Anlı'yı televizyonda gördüm de garip bir ürperti geliyor bana. İçim gıdıklanıyor. Hemen değiştiriyorum kanalı. Dışarıda karşıma çıksa aynı duyguyu hisseder miyim bilmiyorum demiş ya. Allah Allah. Varda bir dünya mesaj var gençlik. Kocaman siyah olan o arılardan korkuyorum. Ne zaman görsem kafamı gözümü... Sağlama alıp olduğum yere eğiliyorum. İnanın diyor, tarantuladan o kadar korkmuyorum. O büyük eşek arılarından bahsediyorsunuz herhalde. Kocaman olanlardan, evet. diyor bak. Acaba diyor üst komşum duvardan delik açıp arada bir bizi gözetliyor mudur diye tırsıyorum. Buyur bak. Bu civciv muhabbeti ne uzadı ya? Bu başka bir versiyonu. Korkuya bak. Omlet yapmak için kırdığım yumurtadan civciv çıkacakmış gibi geliyor. Çok korkuyorum. Allah Allah. Gençlik var daha var. Daha bir dünya mesaj var.
1: Arif Güven Showtime.
2: Krallıkta gözün yok ama gönüllere taht kurmuşsun Arif abim.
3: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
4: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
1: We want this, we want this.

0: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
1: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
2: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
3: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
4: Benim oğlan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
5: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
6: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.

0: Buradayız yettik gari. Mesajlar. Arkamdan beni koşarken görünce çok korkuyorum. Kalp ritmi olarak otomatikmen değişiyor. Sebebini bulamıyorum demiş. Kurban oldum. Bakalım. Prizlere fişe takamıyorum abi. Çok denedim bu korkumu yenmeyi ama beceremiyorum demiş. Allah Allah. Buyurun. Ben düdüklü tencereden korktuğumu söylemiştim. Blender gelmiş. Blender'a meyve sebze koyarken makinenin kendiliğinden çalışmaya başlayıp parmaklarımı doğraması korkusu var bende. Güzel, enteresan. Bu ne? Dur bakayım. Berberde tıraş olduktan sonra saçlar yıkanırken suda boğulma korkum var. Oğlum o ne ya? Kapalı kapıda uyuyamıyorum abi. Onun dışında kapı açıkken de odada duramıyorum. Vallahi tuhaf korkular varmış gençlik. Gerçekten şey diyorum ki bugün son parti bakıyoruz artık. Kapatacağız konuyu. Bakayım. Mağazaların kapılarında bulunan dedektörlerden geçerken birden dedektörün dat dat şeklinde ötmeye başlamasından feci halde korkuyorum. Aslında aldığım bir şey yok ama gereksiz yere tam kapıdan geçerken ötmeye başlayacak ve güvenlik gelip kontrol falan edecek diye ödüm kopuyor. Aa, evet ya. Bakalım. Wait be. Arabanın kapısını açıp tam koltuğa yerleşecekken koltukta kıvrılıp uyuyan büyükçe sarı turuncu renkli yılanı fark edersem korkarım abi demiş. Bir zahmet ya. Korkulara bak ya. Tırnaklarımı keserken parmaklarımın ucunda yanlışlıkla kesmekten korkuyorum. Oğlum makas senin elinde ya. Ya diğer elinde, anlatabiliyor muyum yani? Buyurun, uzun süre mutlu olmaktan korkuyorum. Arkasından sanki bana özel yazılmış bir lanet varmış gibi. Ya dur ben şimdi abi, o kadar keyifli, o kadar güzel oldu ki. Var mı zaman? Zaman da yok ya. Bak ne kadar güzel diyor ki, uzun zaman mutlu olmaktan korkuyorum uzun süre. Arkasından sanki bana özel yazılmış bir lanet varmış gibi vukuatlar oluyor. Trafik kazaları, ölen insanlar. Şimdi bununla alakalı hakikaten bizim memlekette hani böyle bir şey vardır. İşte çok güldük başımıza ki inşallah bir şey gelmez durumları vardır ya. Bununla alakalı şimdi böyle izlediğimiz bir film vardı canım kardeşim. Filmin adını hatırlamıyorum. Dün akşam izledim de. Seri bir şekilde anlatayım mı ben bu filmi? Tamam, siz mesajlara bakarız. Hikaye şu canım ciğerim. Bir uyku sersemi denk geldi. Bakıyorsun Türk filmi, bir adam, bir kadın ve bir çocuktan oluşan bir aile var. Ailenin zengin olduğu evin içindeki merdivenden belli. Çünkü merdiven deyip geçmeyin. Türk filmlerine çok önemlidir abi. Merdiven Türk filmlerinde zenginlik göstergesidir. Bakınız gelmiş geçmiş bütün filmlere zengin olup da merdivensiz evde oturan bir tane adam göremezsiniz. Hepsinin mutlaka merdivenli evi vardır. Yani anlayacağınız hikaye şudur. Eviniz düz ayaksa siz yeteri kadar zengin değilsiniz yani. Velhasıl dur oraya takılmayalım. Şimdi aile çok mutlu. Zengin bir aile. Baba bir karısını, işte bir çocuğunu öpüyor. İşte çocuğa hediye almış. Paketi birlikte açıyorlar. Herkes tekrar hani birbirini öpüyor. Çok çok mutlular. Ama hani yönetmen tam da belki anlaşılamayabilir düşüncesiyle durumu bir kez daha kadına teyit ettiriyor. Çünkü kadın çok mutluyum diyor. Baba da tasdik ediyor. Evet diyor, çok mutluyuz diyor. Şimdi bu sahne beni çok etkiledi çünkü bizim toplumumuzda yaygın bir kanı var. Babacığım çok gülmenin sonu ağlamaktır derler. Ben de bu toplumun bir ferdi olarak bakalım dedim. Bunlar çok mutlu, başlarına ne gibi felaket gelecek bunların yani. Dedim bekleyin bakalım, başlarına bir felaket gelecek abi. Velhasıl bu felaket kadın kılığında çıktı geldi. Şimdi mutlu aile babası adam avukat canım kardeşim. Felaket hanımsa müvekkili. Yazıhanede işte bu avukatla, bu kadının ismi Leyla mıydı? Leyla'nın işte sigarası yakmasıyla başlayan gece kulüplerinde nihayet Leyla'nın evinde son bulan böyle bir hayat hikayesine döndü. Leyla tabii ki her zaman olduğu gibi Türk filmlerinde şarkıcı. Zaten olmasa muhtemelen siz de şaşırdınız yani. Ya evli bir adamın Türk filmlerine baştan, bak şöyle söyleyeyim, bizim Türk filmlerinde evli bir adamı baştan çıkartan kadının bankada memur olduğu görülmemiş abi. Görülmemiş yani. Dur abi, şimdi yani acilen verilmesi gereken bir ara olduğu için filmi arada bölüyorum. Çiçeğim birazdan kaldığım yerden anlatacağım.
1: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini, aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
2: Arkadaş seni dinledim. Nalet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
3: Arif Güven Show.

0: yettik gari sevgili dinleyenler. Şimdi en son hani korkularımızdan bahsederken böyle bir mesaj gelmişti. Uzun bir ara, hani uzun süre mutlu olunca diyor arkasından hemen bir kabus gelecekmiş gibi düşünüyorum. Hadi nerede mesaj, dur bulalım. Uzun bir süre mutlu olmak arkasından sanki bana özel yazılmış bir lanet varmış gibi vukuatlar oluyor. Trafik kazaları, ölen insanlar gibi gibi durumlardı. Ondan sonra dedim ki bir dakika ya, benim böyle izlediğim bir film vardı. Şimdi bizim toplumda malum böyleyiz. Hani çok gülmenin sonu ağlamaktır derler. Hani bakalım hani başımıza ne felaket gelecek derler. Çok güldük ağlamayız inşallah derler gibi gibi durumlar vardı. Buradan hani dün izlediğim, akşam izlediğim böyle bir filmi dedim arkadaşlarımıza paylaşalım. Velhasıl çok böyle bu mutlu aile var. Kadın var, çocuk var, adam işte avukat velhasıl. Şakir miydi? Evet, Şakir'di adamın adı. Felaket hani bu çok mutlu ailenin başına kesin bir şey gelecek dedim. Geldi kadın kılığında, geldi, kadının adı da Leyla'ydı. Leyla velhasıl abi hani işte bu avukatla işi var. Velhasıl yazıhanede görüşüyorlar falan feşman derken şarkıcılık yapıyor bizim bu Leyla. Ve sonrasında şöyle bir şey oluyor ki avukatla Leyla arasında titreyim al takkeyi ver külahı vaziyetleri oluyor. Şimdi bu adamın mesela evde karısı bekliyor ama karısı da herhalde şey diye düşünüyordur. Ya havalar sıcak diye duruşmaları gece yapıyor herhalde falan türünden düşünüyor herhalde. Bilmiyorum yani. Çünkü çocuk babasına diyor ki, daha doğrusu çocuk kadına diyor ki, anne diyor babam nerede? Baban diyor bizim için çalışıyor yavrum. Evet, senin için çalışıyor hakikaten yani. Şimdi her şeyden habersiz kadıncağız belki de kocasının kendilerine o büyük merdivenli bir ev alacağı umuduyla. Tabii canım. Velhasıl gel zaman git zaman canım kardeşim kadın adli tatil başlamasına rağmen Şevket'in hala bu adamın hala işte duruşmadayım demesinden bir böyle bir terslik olduğunu anlıyor tabii. Ve diyor ki kocasının eve geldiği gecelerden birinde ağır bir konuşma yapıyor. Diyor ki sen içmişsin Şevket, ayrıca beni bu saatlere kadar aç açına beklettiğin için sana teessüf ederim diyor. Şimdi Türk filmlerinde abi en fazla teessüf ediyordun yani. Gerçek hayatta bir düşünsene bunu. Şu an itibariyle. Beyler her gece kafa güzel gidiyorsunuz eve gecenin bir saati. Yenge de sana sadece teessüf ederim diyor. Yani bu arada bu işte şarkıcı Leyla'nın da kötü kadın olduğu iyice ortaya çıkıyor. Çünkü Leyla çiçeğim yani kötü kadın işte öyle söyleyeyim yani. Velhasıl şöyle bir şey oluyor işte. Bir kere bak bir şey söyleyeceğim. Leyla'nın kötü kadın olduğu şuradan belli. Çünkü o ya file çorap giyiyor abicim yani. Daha doğrusu durumu biz anlıyoruz. Şevket hala farkında değil. File çorabın ne anlama geldiğini bilmiyor yani. Leyla'nın daha önce sebep olduğu bir adamla bir gün Şevket'in yolu kesiliyor işte. Böyleyken böyle falan diyor. Şevket inanmıyor. İnansa zaten orada film bitecek içerim yani. Halbuki daha bitmesine bayağı bir zaman var. Velhasıl Şevket'le adamın konuşmalarını işte pencereden duyan karısı diyor ki her şeyi biliyorum diyor. Senin artık hayatında bir metresin var diyor ve üst kata ağlamak üzere merdivenlerden koşa koşa çıkıyor. O sırada tabii bizim filmlerimizin olmazsa olmazı böyle yanık bir müzik giriyor. Şevket hani şöyle söyleyeyim içli keman taksimi eşliğinde diyor ki ben bu temiz eve yakışmam diyor ve evi terk ediyor ya şimdi. Evet abi aynen öyle söyledi. Ben dedi sana layık değilim. Hani bu ben sana layık değilim. Demek ki o günlerden bugünlere erkeklerin ben sana layık değilim numarası hiç değişmemiş abi. İvit. Velhasıl Leyla'nın kötü bir alışkanlığı var. Malumunuz ta o zamanlarda insanlar pudra şekeri çekiyormuş içer yani. Kadın tam pudra şekerini çekerken Şevket'in böyle büyüyen gözleriyle karşılaşıyor. Şevket'in şaşkınlığı, Leyla'nın pudra şekerini ne diye burnundan çektiğini anlamadığından ileri geliyor bence. Ama onun pudra şekeri olmadığını anlamasıyla velhasıl hani müptelası olması aynı zamana denk geliyor hemen yani. Tabii canım. Hani alışveriş konusundaki bütün marifetlerini ortaya koyan Leyla bir gün gerekli alışlar içinde Şevket'in parasının kalmadığını görünce bundan böyle diyor ki hadi kapının önüne. Velhasıl Şevket'i bırakıyor. Bunu onur meselesi yapan Şevket o evi de terk ediyor abi. Şevket işsiz, parasız, ailesiz, evsiz, metresiz yani. Fakat şimdi yani filme bakıyorsun mutlu aileyle başladı. Diyorsun herhalde hani yönetmen böyle bir şey düşündü ki hani bu kadar felaket karşısında bunu izleyenler hala yüreği sızlamayanlar olabilir düşüncesiyle Şevket'i bir de filmde katil yapıyorlar abi. Çünkü Şevket Leyla'nın yeni sevgilisini öldürtüyor. Şevket haliyle hapise giriyor. Cefakar, vefakar karısı hemen ziyaretine koşuyor. Hani senin durumun yine iyi. Biz sokakta kaldık. Haciz geldi. Neyimiz var neyimiz yok alıp götürdüler. Aslında ben sana yapacağımı bilirim ama senaryoda bana bu iyi kadın rolünü vermişler demeye getiriyor. Diyor ama Şevket'te şans var mı? Yok. Çünkü karısı ölüyor abi yani. Dedim bu kadar mı felaket olur be kardeş yani. Dedim nasıl bir filmdir bu ya. Ve asıl konu neydi, nerelere geldi? Bu da böyle bir durumdu. Çiçeğim kurban olduğum, birazdan F5 mi? Hem F5 yapacağız hem de duruma göre belki yeni gelen, yeni düşen mesajlara bir bakarız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi, kolay gelsin.
3: Arif İsrail'den selamlar.
4: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
5: Selam Arif, Londra'dan Düşebici Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
6: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalıtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi.

0: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
1: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Trabzon Şalbazarı Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
5: Arif Güven.
6: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
7: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
8: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
9: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
10: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: sökeceğiz. Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, şöyle bir F5 yaptık, yazıyor haberlerinde. Acep neler var, hep birlikte şöyle bir bakalım. Buyurunuz, kanım donuyor canım kardeşim, gerçekten söylüyorum ya.

0: 28 kez bıçakladı, canavarca sayılmadı. Akrabası 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında 28 bıçak darbesiyle öldüren Ramazan Dirgen 26 yaşında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan açılan davada kasten öldürme suçundan muhabbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda tek başına bıçak darbesi sayısının fazla olmasının canavarca hisle öldürmenin unsuru olmayacağı belirtildi. Bu nasıl bir şey oluyor? Gerçekten ben çözemiyorum. 28 kez bıçakladı, canavarca sayılmadı. Geçelim, kurban oldum, hakikaten söylüyorum. Çıldıracağım, çıldıracağım. Al bak, şuna da bir bakalım. Nedir bu? Ağır ceza hakimi, evet, beraat verdiği sanıkla içki masasında. Antalya'da suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin kendisi için beraat kararı veren mahkeme başkanı O.İ. ile kadınların olduğu içki içilen masada fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Baba nasıl bir şey ya valla. Fotoğraf hakkında savcılık soruşturma başlattı. Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettiş gönderdi. Ağır ceza hakimi bu kadar hani suç işlemiş birisiyle beraat veriyor. Ve sonrasında aynı masada onunla içki mi içiyor abicim? Ne diyeyim? Bu ne? Meyve kasalarının arasında 85 düzensiz göçmen çıktı. Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde boş meyve kasalarının arasında gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı. Abi nereye gidiyoruz ya? Vallahi söylüyorum. Uy sıkılıyorum. Bu nedir? Aa bak, Şanlıurfa'da düğünde halay başı kavgası diye bir şey var arkadaş. Düğünlerde eğlenmeyi bile beceremiyoruz yani. Şanlıurfa'da bir düğüne katılan davetliler arasında halay başı olma nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Allah Allah. Olay öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Güneşin anlı kabağında düğün mü yapmışlar abicim? Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halay başı olma nedeniyle tartışma çıktı. Abi memlekette halay başı olmak için bile kavga çıkıyor ya. Oğlum gir halayın bir yerine. Herkes ne yapıyorsa sen de onu yap işte. Halay başı olunca ne oluyor yani? Bak işte bunlar hep iktidar sevdası, yemin ediyorum yani. Kısa sürede büyüyen tartışma iki grubun yakınlarına dahil olmasıyla taş ve sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Abi düğünü de mahvetmişsiniz ya. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastaneye götürüldü. Halay kaldığı yerden devam etti. Bunu ben uydurdum, böyle bir şey yok. Kavgaya karışanların tespit etmeye çalışan jandarma diye haber böyle gidiyor. Vallahi hani güzel şeyler bulayım istiyorum da yap bakayım. Bir F5 daha yap. Çok içimden geldi ya. Bir F5 daha yap şöyle. Enter. Vallahi yok ya, hani hiç böyle kötü haberler var. Dolayısıyla çok böyle verelim de istemiyoruz. Ben bir kere daha bir bakayım çiçeğim. Olmazsa birazdan böyle bir final, birazdan bizden bu kadar. Ha, şuna bakayım, şu Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. Bu haberi biz niye enteresan olsun diye aldık? Ha bak şimdi yakalanıyorlar. Velhasıl şu adamların rahatlığını anlatmaya çalışayım size. Diyor ki bak haberde, öte yandan polis merkezine götürüldükleri sırada sahte altın sattığınız iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz şeklinde soru yöneltilen basın mensubuna şüphelilerden birisi pişkinlik yaparak demiş ki öyle bir şey yok kanki demiş ya. Gazeteciye öyle bir şey yok kanki. Allah Allah. Rahatlar abi, rahatlar. Abi şu haber vardı, hırsızlık şüphelisine yakalayan esnaf utanmıyor musunuz diyerek şüpheliye tokat atmış. Tamam abi ne güzel, ellerine sağlık, hakikaten söylüyorum yani. Bir de şimdi hani ya işte adalete teslim etseydi yavrum, tokat atmış, tokat. Hırsızmış adam, tokat atmış yani. Yoksa hani yazık değil mi ya falan gibi duyar kasmaya gerek yok yani. Tabii canım, böyle şey olur mu yani? Zavallı tinerci, gözü yaşlı hırsız, muhtaç gaspçı. Olur mu böyle şeyler? Olmaz abi. Yapmayacaksın yani. Bu kadar yeterli gençlik. Artık birazdan final, birazdan veda. Sonra hep birlikte dağılacağız inşallah.
1: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
2: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
3: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
4: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
5: Arif Güven, Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
2: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir. Arif Güven, Showtime. Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
3: Bazen gülmek her şeye herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
5: Arif Güven. Bildiğin kadar eğlence.
6: Arif Güven Showtime.
7: Vay be. Sevgili dinleyenler, malum bugün de artık programımızın tabii ki de sonuna geldik. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Bir tık da olsa hayatın sıkıcılığından sizleri uzaklaştırabilmişizdir. Diyoruz ya, olduysa bir hatamız, çıktıysa ağzımızdan yanlış bir kelime, tabii ki de sonuna kadar affola, amaç bu değildi. Amaç hep birlikte biraz böyle bir kafayı dağıtmaktı. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle olsun istiyoruz. Var bugün iki tane bulmuşuz. İnsanlık ölmemiş dedirtti diye bir haber var. Nedir hikayemiz? Öncelikle Torbalı'ya gidiyoruz. Çünkü haberi böyle vermişler. Torbalı'da geçtiğimiz gün örnek bir davranış yaşandı. İlçede uzun yıllardır halı yıkama işletmesinde hizmet veren Yusuf Çavuşlar, yıkamak için teslim aldığı halının içinden 3 adet altın bilezik buldu. Çavuşlar daha sonra aileye ulaşarak bilezikleri teslim etti. Tamam, gayet güzel. Bu da keyifli, bu da güzel aslında. Şuna da bir bakalım. Helal olsun dedirten davranış. Haberi böyle vermişler. Bu sefer de Bilecik'e gidiyoruz. Kurban olduğum Bilecik'te bir vatandaş tarladan topladığı fasulyelerin parasını tarladaki ağaçların arasına plastik şişe içerisine bıraktı. Bilecik'in merkeze bağlı Beyce köyünde tarlasına gelen Ali Ateş içinde 20 lira olan bir pet şişeye rastladı. Pet şişenin içinde para ile birlikte bir de notun olduğunu fark eden Ateş, bir vatandaşın tarlasından topladığı fasulyeye karşılık 20 lira bıraktığını anladı. Tarlasından fasulye toplayan vatandaşın bıraktığı notu okuyan Ali Ateş uzun süre şaşkınlığını gizleyemezken haberi böyle vermişler. İnsanlık ölmemiş, biz hakkımızı helal ettik görümünde bulundu. Kurban oldukları hep söylüyoruz. Diyoruz ya, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malumunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında elbette güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Memnun kalan dostları da yarın yine seve seve keyifle elbette buraya bekliyoruz. En çok da Klevye Kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler ki hala bak ne kadar güzel. Yazıyı bilmem fakat bu imzayı arabasının arkasında görmek gurur verici. Evet ya. Mustafa Kemal Atatürk imzası. Arabanın komple arkasında, helal olsun. Dostlar, ben müsaadenizi istiyorum. Yeniden buluşuncaya kadar da her şeyin keyfinizce, gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: Bugünlerde suratında yapmacık bir gülüş, üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler, palyaço misali, ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor, ağlayamadığımdan.

aylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barmbek.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam ediyoruz.

0: Seni.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

hastasıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal şimdi

Şükran'la Gönül Frekansı'nda her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da Gönül

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Bizden

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sıcakları seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde de...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ah efendim, sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

yolumuza devam ederken kahreseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz ama...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Kuzey Almanya'nın en büyük Türk mobilya mağazası Rosegül Mobilya Lübecker Şütrase 101 numara Hamburg.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: dilerim. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Yalan
1: Radyo
0: doğrudan,
1: merhaba.
0: Karanlık
1: sizin sesiniz.
0: Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

uzatmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım gönlümü.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erşitrase 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi

kokular saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

karşı ki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim ilk bahar.

açılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede.

yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.